0: Burası, burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
3: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Talk.

aşkımı bir anda sisiden gittim. İlkbahar yazımı, kış

kışa döndü gençliğimi benden aldı da gitti.

댄스 서야든 앵글을 찾아요 옆터더이스틴 이치 두슈넨 메스틴 댄스 서야든

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben

0: Can Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
1: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
2: Kral Türk.
3: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
2: Kral Türk.
5: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
2: Burası Kral Türk.

0: herkes.
1: Anladım. Sen de mi gidiyorsun be kızım? İçimi yaka yaka, gözlerime baka baka. Hiç mi düşünmedin ardından bırakacak bu ağladığın yaşa? Ben hep senin için ağladım, hep senin için üzüldüm. Bu gözler senin için yaşla doldu. Senin için, senin için kapanacak gidecek bu gözüm. Beni bir kez anladın, beni bir kez anladın. Gidiyoruz işte gözüm. Kiminin hoşuna, kiminin zoruna. Bu dünyada bizden kapak olsun her dostluğa.

0: Listen.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
1: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
1: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası
1: Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Pop.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası, burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Talk.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk diye.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
1: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
1: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası
1: Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

kalpte atmam gerekir. Her gece baktım resimlerini, yırtıp ateşlerde yakmam gerekir. Her gece baktım resimlerini, yırtıp

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

Vurduğun her yerde gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkümü açtım da sen bana sokak kapını açtın.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla

Yıllardır beklerken ben bu geceyi, bir anda yıktın sen aşkı sevgiyi. Bensiz nasıl giydin, bensiz nasıl giydin bu gelinliği? Hayal mi, rüya mı, görmeye geldim.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: korkularla uyandım. Öyle bir, öyle bir dert verdin ki. Ölümü, ölümü çare sandım.
1: Bölündü uykularım.

Artık günlerim günlerden uzun, gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

hayatım darumar oldu. Oturup ağladım çocuklar.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

Ne bir mektup, ne bir selam. Bir başıma kaldım burada. Yok halimi gelip soran. Ölüm ölüm öldüm burada. Duvarlar da konuşmuyor. Dertlerimi bölüşmüyor. Zalim kullar, zalim kullar gülüşüyor. Ölüm ölüm öldüm burada.

Ölüm ölüm öldüm burada. Bilmiyorum nasıl etsem, başım alıp nasıl gitsem, kurtulurum ölüp gitsem. Ölüm ölüm öldüm burada. Ölüm ölüm

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.
8: Kemal Yayında.
9: Merhaba arkadaşlar, ben Deniz Betülçük. Tüm radyolara rest çektim. Ben rest radyo dinliyorum. Hoşçakalın.
8: İnadına damar, inadına arabesk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Ah dertli olma. Göze mi söze mi geldik? Neredeydik? Neredeydik? Nereye geldik? Ama sen yine de çal dertli olma. Çal.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Burası, burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
3: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası.
1: Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

Kral Türk. Kral Türk.

Kral Türk. Kral Türk.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmoğlum, ayrılmaz.

gelmek yetmez. Seviyorum.

Burası Kral Türk. Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın. Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

dünya cennet oluyor seni gördüğüm zaman. Sensizim bu gece, yine başım duman duman. Merak etme sevgilim, kalbimdesin sen her an. Vuramam sana

Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Talk.

0: toprak çökse, yer yarılsa da sen, sen benimsin, benimsin.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
3: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
1: Burası Kral Türk.

Yüreğinin çöllerine nehir oldum inanmadın. Saçlarının tellerine esir oldum inanmadın. Ben ki asi boy reymez, ben ki çılgın söz dinlemez. Senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm inanmadın. İnanmadın ne yapayım? Sensizlik mi senden payım? Allah mısın ki tapayım? Sevdim seni inanmadın. Öldüm sana inanmadın.

sökerken dağlar bana. Şimdi taşlar ağlar bana. Hayatımda bir tek sana yerik

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası, burası Kral Top. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Türk.

istemiyorsun. Biliyorum gülüm, sen de gitmek istemiyorsun. Gitmek kolay bebeğim, gitmek kolay. Kalıp da sevmek kolay.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk diye.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

hüzünlü biraz bu. Biraz da gözlerim yaşlı belki. Ama sana dair ne varsa yazıyor şu anda kalbim. Nereden sevdim diye bazen düşünüp bazen buruk oluyor içim ama hala söylüyorum. Keşke seni sevmeseydim.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: tükenmek bilmiyorum o buz çilesi. Günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya bana bugün dar gelir. Dar gelir. Dar gelir.
1: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
2: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim.

0: Burası, burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
3: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası.
1: Kral Türk.

0: Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Talk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: diyeyim. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar,

0: Plastik. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Olmuş aktı dizime, o yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil, kendisi lazım. O yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil,

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sen. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

aktı dizime. O yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil, kendisi lazım. O yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil,

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetme seni sana. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşerse biçkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

0: Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Bir daha söyle.
1: Çok seviyorum.
0: Ben de seni sevgilim.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

borcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git.

olsun hadi git. Anılar sende kalsın hadi git. Senin canın sağ olsun hadi git.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

Kralı, radyoların güzeli Kral Tuç. Ben Deniz Sarabeskin Hakimi. Herkese selamlar, herkese saygılar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben hoş geldiysem siz sefa, huzur, mutluluk getirdiniz diyelim. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar Kral Tuç'te mikrofon başındayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun Allah'a. Dediğimiz gibi uzun bir ara söz konusuydu. Hem sağlık problemleri hem özel sektör, yani şahsımıza has nebi çalıştığımız sektörde yoğun işlerimizden dolayı yayınlara ara vermiştik. Ama bugün nihayet kavuştuk. Herhalde 1,5-2 ay gibi bir zaman süre sizlerden ayrı kaldık. Nihayetinde yine biz buradayız. Mekan, adres yine aynı. Evimizdeyiz, koltuğumuzda, mikrofon başındayız. Çift sıfıra kadar, yani gece 12'ye kadar burada sizlerle birlikte olacağım. Güzellikleri, mutlulukları, derdi, kederi, hüznü beraber paylaşacağız sevgili Kral Tuç dinleyenlerimiz. Mesajlarınızı, kısa iletilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Gerek Instagram aracılığıyla da gerekse de Facebook aracılığıyla bizlere iletişim kurabilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız var tabi. O da teknik problemlerden dolayı şu anlık zannedersem. Bununla alakalı da çok böyle iletişime geçmedim ama sevgili Kemal abiyle. İnşallah bununla alakalı ilerleyen dakikalarda elimize bilgi ulaşırsa, bu WhatsApp numarasıyla alakalı, onunla da alakalı bilgi size aktarırız. Ama şu anlık Instagram ve Facebook'tan Kral Tuç Hakim yazarak, Instagram aracılığıyla Kral Tuç Hakim yazarak bana ulaşabilir mesajlarınızı. Varsa bir de damar şarkılar, fantezi şarkılar, İstek şarkılarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Alemin Kralı'nda, Kral Tuç'te, Arabeskin Hakim yayında. Duyanlar duymayanlara haber versinler. Yayınımıza başladık. İnşallah hafta sonları, cumartesi, pazar yine her zaman olduğu gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bugüne özel hafta içi burada sizlerle birlikteyiz. Radyoların sesi açılsın. Mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlar geldiği takdirde mesajlarınızı okuyacağım. İstemiş olduğunuz şarkıları dinleteceğiz, paylaşacağız. Hadi bakalım. Alemin Kralı Kral Tuç, Arabeskin Hakim yayında.

gençliğim perişan ettiğin o adam benim, perişan ettiğin.

Sevgili Emre kardeşime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Sevgili Emre, bizi Ayaz Ağa'dan dinliyorlar. Ayaz Ağa demişken de TV8 sevgili Yunus kardeşime de selamlarımı iletiyorum. O da TV8 Pazar Magazin çekimlerindeler. Kameraman taşıyor sevgili Yunus kardeşime. Selamlar, saygılar olsun. Yunus benim özbeöz yeğenimdir. O da TV8'de çalışıyor. Kulakları bizde, kameraman taşıyoruz amca diyor. Eyvallah, sevgili Yunus'uma da selamlar, saygılar olsun. Onun istemiş olduğu sevdiği şarkıdır İmparator İbrahim Tatlıses şarkısı. Ayaz Ağa'da dinleyen bütün dostlarımıza selamlar, saygılar olsun. İstanbul Dudullu'dan bir sevenimiz, ismimi okumazsanız mutlu olurum demiş. Kulaklarımız sizde, dinliyoruz ve sizi çok seviyoruz. Nerelerdesiniz demişler. Buralardayız. Evet, az evvel de söylemiştik, yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir ayrılık söz konusuydu ama yerimiz, mekanımız değişmedi. Yine biz buradayız, buralardayız. Kral Türk'teyiz, koltuğumuzun başındayız. Bütün sevenlerimize, merak edenlerimize, özleyenlerimize ayrıca bir selam göndermiş olalım. Sevgili Harun kardeşim, eyvallah, teşekkür ediyorum. Geldi diyor bizimki. Eskilerden bir demet yine çekti diyor silah. Eyvallah. Sevgili Harun kardeşim, selamlar, saygılar olsun. Bu güzel şarkı sana da gelmiş olsun. Armağan etmiş olalım. Alemin kralı Kral Türk, arabeskin hakim yayında.

0: Sümjet, Kocaeli Derince Merkez'de.
1: Kral Türk. Arabeskin hakimi devam ediyor.
2: Ben hakim. Şarkılar savcı, seven davacı. Biter mi bu mahkeme sen söyle damarcı.

0: Sevgili kralcılar, uzun bir aradan sonra tekrar burada sizlerle birlikte olmak benim için inanılmaz mutluluk, sevinç, ne diyelim. Her şey var şu an bende, inanılmaz heyecanlıyım. Yani şöyle söyleyeyim, yıllardır biz bu işin içindeyiz. Yani bu işi icra ediyoruz, yapıyoruz. Böyle uzun ara verdikten sonra tekrar yayına başlıyoruz. Böyle bir heyecan oluyor, böyle bir mutluluk oluyor. O yüzden ama ona rağmen inanılmaz bir mesaj akışı var şu an ekranda. Ben konuşurken bile mesaj geliyor. Onlardan biri sevgili Gülden anne, bizim için çok kıymetli, çok değerli. Yıllardır hep bizi böyle dinler, takip eder, paylaşır, sevdikleriyle beraber dinler. Dinlemeyenler varsa aşılar, ne bileyim yani radyomuzu, şu radyoyu açın dinleyin der. Yani böyle bir sadece bir dinleyici değil, adeta bizimle beraber radyoyu kalkındıran biri. Gülden anne, ayrı bir selam göndermiş olayım. Manevi annemiz diyelim. Sercan kardeşime de buradan selamlarımı iletmiş olayım. O da bizim için çok değerli, çok kıymetli. Sercan kardeşim, hayırlı akşamlar olsun. Güzel şarkılarımız sizler için de gelmiş olsun. Armağan etmiş olalım. Sevim Yağmur, o da dinliyor bizi. WhatsApp'tan ulaştı bize. Sevim Yağmur'a da, o güzel dostumuza, canımıza, ciğerimize selamlar, saygılar olsun. Sırada Hüseyin Altın şarkısı var. Hüseyin Altın yorumunu Sevim Yağmur için çalalım, dinletelim. Eğer dinliyorsa, radyosu açıksa hala, göndermiş olalım. Ve sevgili Nurettin kardeşim diyor ki, demli çay gibisin abi diyor. Senin yayınını ne zaman dinlersem hep böyle bir geçmişe dalma faslımız oluyor diyor. Böyle bir fasıl yaşatıyorsun bize bu damar şarkılarla, o güzel sesin, anlatımınla. İyi ki varsın. Dinlemeye doyamadığımız program başladı. Bugün ilk yayın startı verdik diyor. Hadi bakalım. Selamlar olsun. Nermin ulaşmış, kolay gelsin demiş. Sevdiceğimle beraber sizi dinliyoruz. Eğer mümkünse Necat Alp'ten bir şarkı. Ben de reklamlar sonrası hemen aldım, attım, dinlettim. Sevgili dinleyenimizi kırmamış olduk, paylaşmış olduk. Bakalım sevgili Uğur kardeşim, abi hoş geldin, nasılsın, iyi misin diyor. İyiyim, eyvallah sevgili Uğur, sen de hoş geldin. Selamlarını aldım, bilgin olsun. Bize iletmişsin, biz de selamını aldık. Bizden de sana selam, sevgi, saygı olsun. Hayırlı akşamlar dileklerimizi iletmiş olalım. Sevgili Kıraç kardeşim, eyvallah sevgili Kıraç. Valla biz buralardayız da sen neredesin bilmiyorum. Sevgili Kıraç kardeşim, bizi nasıl görüyor bilmiyorum ama iyi gördüğü kesin ya, değil mi sevgili Kıraç? Bir abi gibi görüyorum seni diyor. İnşallah diyor, daha da böyle daim olur mutluluğumuz, kardeşliğimiz demiş. İnşallah. Vallahi bizden kimseye zarar gelmez ama yani sevgili Kıraç. Eyvallah. Ali Beyköy'den diyor ki, seni çok seviyorum, iyi ki varsın Hakimciğim, bu güzel yayını yaptığın için, böyle bir müjde verdiğin için, yayında olduğun için ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel şarkılar eşliğinde seni dinliyoruz, çayımızı içiyoruz, demli çay gibisin sen de demiş o da. Acem kızı kolay gelsin demiş, teşekkürler. Acem kızına da selamlar. İzmir Karşıyaka'dan ismini vermeyen bir sevenimiz, seni dinliyoruz, kulaklarımız sende. Seni kulakla değil kalbimle dinliyorum, iyi ki varsın demiş Hakimcim. Teşekkür ediyorum, sizler de iyi ki varsınız. Alemin kralı Kral Türk, Kral Türk'te arabeskin hakim yayında, hem de ta kendisi.
1: Damarın tek hakimi. Tek hakimi.

Sevgili Seda bizim için, o da çok kıymetli, çok değerli meslektaşımız. Sabahların Sultanı sevgili Seda'ya selamlar. O da Tokat'ta, Tokat Türkiye Radyosu'nda, Tokat'tan dinliyor bizi. Sabahların Sultanı Seda diyor ki, ne zaman değişeceğim? Değişeceğimi söyledim mi? Ya da öyle bir şey, öyle bir şey mi var Seda? Sana da başarılar. Senin de yolun bahtın açık olsun. Eyvallah. Teşekkür ediyorum ben de. Sabahların Sultanı Seda. Yıllar yıllar evvel Tokat'a gitmiştim sağ olsunlar. Bir otel ayırmışlardı. Yaklaşık bir hafta Tokat'ta kaldım. Tokat Topcam firmasıyla gitmiştim. Bir de orada bir karşılama olmuştu Müslüm Baba posterleriyle. Ey gidi günler ey. Otelde konukladık, Tokat Türkiye Radyosu'na konuk olduk. Bir hafta orada Tokat'ta yayın yapmıştık. Hayatımızı anlatmıştık. Radyoculuğa nasıl başladığımızı söylemiştik. Biraz çocukluk dönemleri, biraz radyoculuk, biraz özel hayat. Böyle bir yayın orada yapmıştım bir hafta Tokat Türkiye Radyosu'nda. Şimdi de oradaki Tokat Türkiye Radyosu'ndaki dostlarımız, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bizi dinliyorlar. Ankara Aşk FM'e de selamlar olsun. Onlar da radyo başında bizi dinliyorlar. Sevgili Burak abiye selamlar başta. Aşk FM çalışanları, yayıncıları, sevgili Burak abi başta olmak üzere. Sevgili Ezgi'ye de selamlar. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Damara bağladın yine bizi diyor. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.

Valla bugün hep böyle dinleyiciden ziyade böyle yayıncı arkadaşlarımız dinliyor bizi radyo başında. Damar Türk, sevgili Şahin dostuma selamlar, saygılar olsun. O da Damar Türk'te yayın yapıyor. Ona da selamlar, saygılar olsun. Sevgili Şahin, bir türlü yan yana gelemedik. Yıllar oldu değil mi? Epey zaman oldu böyle bir karşı karşıya gelemedik. İki kelam edemedik. Ama olsun, gönüller bir olsun. Sağlık olsun. Sen iyi ol da gerisi teferruat. Sevgili Şahin, Damar Türk'te, o da yayıncı dostumuz, dostumuz, meslektaşımız. Selamlar, saygılar olsun. Mergen şarkı sonra da armağan olmuş olsun. Göndermiş olalım. Bakalım şöyle mesajlarımıza. Mesajlarımızı hemen okuyalım. Mergen şarkısını öyle dinleteceğim. Sayfamızı yenileyelim. Düşen mesajları okuyalım. Sevgili Esma Okutan diyor ki, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Adana Kozan'dan Esma Okutan, Azer Bülbül'den Bir Kere Yüzümüz Güldü Mü Bizim eserini istiyorum. Sizlere ve tüm Kral Türk ailesine gelsin demiş. Mesajı noktalamış. Adana Kozan'dan dinliyor bizi sevgili Esma Okutan. Selamlarımı iletiyorum sevgili Esma. En sonunda yakaladı ona bizi. Ebeği zamandır ha dinleyeceğim, ha gelecek, ha yayın yapacak diye bugüne denk geldi ve yakaladı bizi. O da Adana'dan dinliyor bizi. Adana'ya da selamlar olsun Esma Okutan. Valla dediğim gibi yani bizim çok kötü bir sesimiz vardır. Böyle bir falan. Değil mi? Bilmiyorum ama yani belki de bütün radyocularda mı var, bende mi var, ama böyle soruyorum bazen, böyle arkadaşlarımızla yan yana geliyoruz. Kendi sesini beğenen var mıdır? Kimse beğenmiyor. Herkes böyle bu dertten müzdarip benim gibi. Belki de radyocuların yani bu geninde vardır. Hiç kimse kendi sesini beğenmez ama soruyorsun, işte insanlar seviyor, beğeniyor. Beğenerek dinlediklerini ifade ediyorlar. Hatta birkaç böyle dinleyicimiz var, sağ olsunlar. Onlar pür dikkat dinler ve bir de kayıt yapıyorlar. Benim sesimi bazen bana attıkları da oluyor. Ben de dinliyorum, diyorum ki ya bu konuşan ben miyim hakikaten? Valla yani dediğim gibi radyocuların belki de birçoğunda vardır bu problem. Kendi sesini beğenmez. Ama o zaman da diyorum ki niye yayın yapıyoruz o zaman, değil mi? Bergen, Azer Bülbül ve İbrahim Erkal yorumları var. Üç güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Ben de mutfağa gidip böyle bir demli kaçak çay alayım geleyim, değil mi yani? Tavşan kanı. Bu saatte çay iyi gidiyor şarkılar eşliğinde. Esma, sen de Adanalısın, bizim o taraflısın. Ben de bak Urfalıyım. Sende de şimdi kaçak çay vardır biliyorum. Afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. Hadi bakalım.

Sevgili Furkan kardeşim, teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize. Eyvallah, teşekkürler. Sizler de çok seviliyorsunuz. Yani Allah herkesin kalbine göre versin. Geçtiğimiz senelerde şöyle bir cümle kurmuştum. Bir dinleyenimiz mesaj atmıştı, sen beddua ediyorsun diye. Demiştim ki kim benim hakkımda ne düşünüyorsa Rabbim ona iki katını versin diye. İyiyse iyi, kötüyse kötü. 10 dakika sonra bir mesaj geldi. Sen dedi bize dedi beddua ediyorsun de. Dedim ki ben beddua etmiyorum. Yani demek ki benim hakkımda kötü düşünüyorsun. Kötü emellerin var. O yüzden sen böyle anlamışsın, ama biz veda ederken kim ne düşünüyorsa hakkımda Rabbim ona iki katını versin diye. Bu beddua değil. Dua da değil. Yani o yüzden Allah herkesin kalbine göre versin. Değil mi yani? İyi düşünüyorsan iyi olsun, kötü düşünüyorsan kötü. Bu böyledir. Belki de dinliyordur. Bayan bir dinleyicimizdi. Mesaj atmıştı. Demişti böyle böyle diye. Yani böyle de şeylerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Maalesef her şey olabiliyor ya. Yani şimdi biz bu yayını yapıyoruz. Küçücük bir odada. Türkiye'nin her yerine internet üzerinden dünyada dinliyorlar bizi. Her yerden mesaj geliyor. Herkes istediği gibi anlayabiliyor yani. Değil mi? Herkes aynı fikirde olmayabiliyor. Herkes aynı düşüncede olmayabiliyor. Belki de sizin anlattığınız kişinin ters tarafına denk gelir. O an başka bir şey düşünüyordur. Belki sevdiğiyle ayrılmıştır. Belki farklı şeyler yaşıyordur kendi hayal dünyasında. Benim de sözüm öyle bir denk gelince bana patladı. Böyle şeyler olabiliyor yani. Peki. Sevil kolay gelsin demiş. Teşekkürler Sevil, sen de hoş geldin. Ne güzel şarkılar. Mis gibi diyor. Yeme de yanında yat, değil mi? Terapi oluyoruz demişler, terapi. Ne diyelim? O zaman ruhunuza afiyet, değil mi? Ruha iyi geliyor bu şarkılar. Zaten bunların bedeni olmayan ruhlar bu şarkılar. Vallahi bakın yani bir şarkıdır. Belki 4 dakika, belki 5 dakikalık şarkıdır ama sizi alıp çok farklı diyarlara götürebiliyor. Özellikle de Müslüm Baba şarkılarında ben inanılmaz böyle duygular fora salıyorum. Çok farklı duygulara gidiyorum. Çünkü müzik dinlemeyi, radyocu olmayı, böyle bir heves, böyle bir düşünce oluşmayı Müslüm Baba şarkıları bende oluşturdu. O yüzden Müslüm Baba şarkılarında Müslüm Baba'ya çok şey borçluyuz. Böyle bir ilham kaynağımız oldu. Bir de Gezegen Mehmet'tir yani bu işe beni iteleyen, bu işi ne bileyim yani onu dinledikçe radyocu olmaya karar verdik ve öyle de oldu, gidiyor. Gezegen Mehmet, ona da selam olsun. Ara ara da böyle ararım, konuşuruz. Yan yana geldiğimizde de hep böyle söylemişimdir, ifade etmişimdir. Muhakkak herkesin bir ilham kaynağı vardır, değil mi? Müslüm Baba gibi, Gezegen Mehmet gibi. Allah Müslüm Baba'ya rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, nurlar içinde uyusun. Hem o hem de muhterem Nur. İkisine de ve bütün ölmüşlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Şöyle bir Cengiz İmren yorumu, hemen akabininde de Alihan yorumuyla devam edelim.

sevgili kralcılar, şöyle bir kaç tane damar şarkı hazırladım. Onları şöyle bir sırayla dinletmek istiyorum. Ben de tabii aylardır yayın yapmadığım için ben de şarkıları özledim. Sizlerle beraber burada yayın arkasında son ses, ben de burada şarkıları dinliyorum. Şöyle birkaç tane damar şarkı hazırladım. Hem de çok sağlam şarkılar, çok damar şarkılar. Kibariye ile başlayalım. Birkaç tane şöyle sıralayalım. Özümüze dönelim değil mi yani? Arabeskin Hakimi isminin hakkını verelim. Birkaç şarkı da olsa. Gülden Hande, teşekkür ediyorum. Diyor ki kek yaptım, börek yaptım. Bakalım. Evet, maşallah. Çekirdek var diyor, kuru yemiş var, çay var. Afiyet şeker olsun. Keşke böyle, ne bileyim yani, hemen bizim şöyle yan oda olmuş olsaydı belki gelir yerdim ama Gülden Anne Zeytinburnu'nda oturuyor. Afiyet, bal şeker olsun. Komşularıyla beraber hem radyo açık, televizyon da açık ama sesini kıstık diyor. Radyoyu dinliyoruz, seni dinliyoruz. Ben de şarkılarımla size eşlik ediyorum. Malum radyocu olduğumuz için biz de şarkı ikram ediyoruz değil mi? Belki pastaneci olmuş olsaydık çay, börek, ne bileyim, belki bir bardak su ikram ederdik ama maalesef biz de şarkılarla değil mi sizleri anlayıp anlatmaya çalışıyoruz. Afiyet olsun. Ferhat kardeşim, teşekkür ediyorum. Abi nasılsın, iyi misin diyor. Görüşmeyeli epey zaman olmuş diyor. Sesini özlettim diyor. Seni de özledik, sesini de özledik, şarkılarını da özledik. 8 yıldır takip ediyorum, dinliyorum bıkmadan, usanmadan demiş. 8 yıl. Daha nice 8 yıllara. Orhan kardeşim, teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki varsın, sen de hoş geldin. Sizler de seviliyorsunuz, ne mutlu bana. Almanya'dan, ismimi söylemeyin, sizi çok seviyoruz. Masum Kırmızıgül'den bir şarkı demişler. Sevgili Hüseyin kardeşim, eyvallah Hüseyin. Onlar da dünya evine gireceklermiş. Hafta sonu düğünümüz var abi, gelmez misin? Buyur etmez misin? Buyur ediyoruz, sen gelmez misin demişler. Tekerleme gibi olmuş. Allah mutlu etsin. İnşallah tamamına erdirsin Allah'ım. Yolun bahtın açık olsun diyelim. Dünya evine giriyormuş, hafta sonu düğünleri varmış. Hadi bakalım.

şarkılar vardır. Yani sabaha kadar dinleseniz ya, öyle bir şarkıdır bu şarkı. Dinlerim. Yani Bülent Ersoy'un ki zaten sesini, okuyuş tarzını, o diyaframı çok iyi kullanan sanatçılardan biridir. Benim çok sevdiğim seslerden bir, çok güçlü bir ses. O güzel aşkımız ne yazık bitti. Sen başka kalptesin, ben başka kalpte. Aramıza artık ayrılık girdi diyor. Sen başka yoldasın, ben başka yolda. Kader ipliğini sar yumak yumak, bir hayalmiş bize mutlu yaşamak. Sevgilim bu acı sonumuza bak, sen başka yoldasın, ben başka yolda. Yüzümüz gülse de ağlar kalbimiz, ayrıldık ne yazık artık ikimiz. Yüzümüz gülse de diyor ağlar kalbimiz, ne yazık bu büyük aşk bitti diyor. Bülent Ersoy, Kibariye, Mine Koşan, Bergen, yani bunlar Gülden Karaböcek, inanılmaz sese sahipler. Çok iyi diyaframı kullanan, sesi çok iyi yönlendiren, istedikleri şarkı istedikleri gibi okuyan seslerden biridir. Sabaha kadar üstüne yorum yapsanız anlatırsınız. Yani inanılmaz yorum, inanılmaz ses. Allah ses vermiş değil mi? Diva Bülent Ersoy. Şimdi bir de bir Müslüm Baba böyle adeta badana yapar gibi şöyle kalbimizi bir reset atalım kalbimize Müslüm Baba yorumuyla. Müslüm Baba'dan bahsettik. Bir de çalalım değil mi? Bir de dinletelim Müslüm Baba'yı. Benim çok sevdiğim seslerden biridir Müslüm Gürses. Hayranlık, hayranlık duyduğum, yıllardır böyle dinlediğim çocukluk sevdamız diyebiliriz. Hala dinliyoruz, çalıyoruz. Ne mutlu. Benim hep böyle bir hayalim vardı. Diyordum ki ya bir gün böyle bir radyocu olsam da benim dinlediğim şarkıları böyle binlerce, milyonlarca insanlara çalsam, onlarla beraber aynı şarkıyı dinlesem. Allah işte kurban olduğum verdi kalbimize göre. Şimdi benim dinlediğim şarkıyı internet üzerinden ve dünyada herkes dinliyor. Almanya, İngiltere, Rusya, Azerbaycan, her yerden mesaj geliyor. Her yerden aynı şarkıyı dinliyoruz. Böyle bir hayalim vardı ya. Diyordum ki bir şarkım olsun. O şarkıyı açtığımda herkes dinlesin benimle beraber. Nihayetinde o hayalimiz oldu. Kurban olduğum Rabbim bize bunu lütfetti. Biz de artık dinlediğimiz şarkıları sizlerle beraber binlerce insan aynı şarkıyı dinliyor. Aynı şarkıda belki de aynı hayalleri kuruyoruz değil mi yani? Müslüm Baba ile devam edelim. Birazdan da kalan mesajları okuyacağız. Alemin kralı Kral Türk, Kral Türk'te arabeskin hakimi yayında, hem de ta kendisi.

0: Ben hakim, şarkılar savcı, seven davacı. Biter mi bu mahkeme, sen söyle damarcı.
1: Damarın tek hakimi.

İnanılmaz şarkı, inanılmaz yorum. Selami Şahin. Selami Şahin'le bir gün böyle bir ödül gecesi, yine bu Zeytinburnu Belediyesi bir ödül gecesi düzenliyordu. Tabii o zamanlar Kral TV vardı. Kral TV'de yayınlanıyordu ödül gecesi. O ödül gecesinde tanışmıştım. Yani belki de biz bazı şarkıları dinlerken işte diyoruz ki ya çok acı çekmiştir, işte çok böyle sevdalanmıştır, birine aşık olmuştur, ne bileyim yani bir şeylerden etkilenmiştir, ama yani şarkının hikayesine bakıyorsunuz, adam diyor ki ya benim işim bu, yani ben şarkı yazarım, benim işim bu abi, yani ben aşk çekmeme, acı çekmeme, kör kütürüm olmama, yoksulluk çekmeme, zengin olmama bakmam, bunlara gerek yok diyor, ben bestekarım diyor, ben yazıyorum. O yüzden yani bu şarkıyı sormuştum, yine dediğim gibi klasik bir cevap, şu sıradan bir gece, böyle bir yaz gecesi, yaz günü. Tabi bu şarkıyı yaklaşık 4 ayda yazmış yani Selami Şahin, yıllar evvel. Zannedersem 1984-83 dönemleri, o yıllardan bahsediyorum. Bu şarkı öyle oluşmuş. Ali Tekintür'e de yine aynı mevzu, yani sormuştuk yine, o da öyle. Onlar tabi işi gereği bu olduğu için, işleri meslekleri bu olduğu için sanatçı, onlar yazıyorlar. Ama ne şarkılar değil mi yani? Seni buldum derken kaybetmek acı, aşkın yüreğimde dinmez bir sancı, senden başkası herkes bana yabancı, ne olur sevgilim biraz daha kal. Gülmeyen kaderimi güldürdün gelişinle, aşk bahçemdeki güller açtı bak gülüşünle, belki sonum olacak beni terk edişinle, ne olur sevgilim bir gün birazcık bir saat daha kal diyor. Bak gözlerimde gözlerin kalsın, bırak ellerimde ellerin kalsın, benim bu halimden bir tek sen anlarsın, ne olur sevgilim azıcık birazcık saniyeler sürsün, biraz daha kal diyor. İnanılmaz şarkılar tabii. Bu şarkılar unutulmayan şarkılar, eski şarkılar. Benim de gönül sayfamda yer alan şarkılardan biridir. Şimdi şöyle bir güllü şarkısı, Yemin Ederim diyelim. Hemen akabininde de Ebru Yaşar çalacağım. Bu şarkıyı da yine armağan edelim. Tabii şarkının sahibi var. Güllü, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, nurlar içinde uysun. O da kızının kurbanı oldu değil mi? Besle, büyüt, evlat sahibi oldum derken, mutlu oldum derken, evladın atsın seni böyle kör kuyuya. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, nurlar içinde uysun. Sevgili Tuğba, sana da selamlar. O da Ankara'dan dinliyor bizi. Sevgili Tuğba'ya selamlar, saygılar olsun. Güllü şarkısı istemişti benden. Ben de güllü şarkısını hazırladım, dinleteceğim. Sevgili dostumuza, arkadaşımıza, dinleyenlerimize bu şarkıyı armağan etmiş olalım, göndermiş olalım güllü şarkısını. Sevgili Birol kardeşim, eyvallah, teşekkür ediyorum sevgili Birol. Sen de iyi ki varsın, sen de hoş geldin. Ne mutlu bize, eğer o şekilde seviliyorsak, değer görüyorsak, sizler tarafından merakla bekleniyorsak, bu bizim için çok değerli, çok kıymetli bir şey. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Sevgili Tuğba, bu şarkı sana da gelmiş olsun, armağan edelim.

0: Benim için artık veda vakti. Bana ayrılan süre nihayet erdi. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa, ölmez de sağ kalırsak, bir başka yayında cumartesi pazar burada sizlerle birlikte oluyorum. Sevgili Kral Türk dinleyenlerimiz, bunu söylemiş olalım. Bugün hafta içi böyle bir sürpriz yayın olmuş oldu. Ama dediğim gibi cumartesi pazar burada sizlerle birlikte olacağım. Sizler de radyo başında olursanız mutlu oluruz. Şanlıurfa'dan sevgili Murat abi bizi dinliyor. Murat abiye selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. O da meslektaşımız. Urfa TV'de sunucu, spiker kendisi. Selamlarımı, saygılarımı iletmiş olayım. Son şarkımız Murat abi için. Murat Sema, selamlar, saygılar olsun. Son şarkım ona da gelmiş olsun. Armağan etmiş olalım. Sevgili Murat abi, başım gözüm üstüne. Değerlisin bizim için. Selamlar, saygılar olsun. Müslüm Baba'yla her zaman olduğu gibi başlayıp Müslüm Baba'yla veda ediyoruz. Hafta sonu cumartesi pazar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, beni bu saate kadar yalnız bırakmadığınız için, dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir hatamı, suç ile isyanımız olduysa affola sevgili Kral Türk dinleyenlerimiz. Dediğim gibi son şarkımda hepinize armağan olmuş olsun. Allah'a ısmarladık, hoşçakalın.
1: Sona erdi.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

Ah yaralım. Ben aşkın sevdanı bir hançer yarası gibi yüreğime yazmışım. Hiç kimseye anlatamam yaralım. Hiç kimseyle paylaşamam yaralım. Sensiz bir gün değil. Sensiz bir saat bile değil. Bir saniye yokluğun ölümdür bana. Zulümdür bana yaralım. Çünkü ben sende buldum aşkı, sevdayı, yaşamayı, özlemi paylaşmayı. Senden başkası haramdır bana yaralım. Çünkü sen benim kaderimsin, sen benim alın yazım. Sen benim ilk göz ağrımsın yaralım. Ölene kadar bu kalbim öyle saklı kalacaksın. Öyle saklı kalacaksın.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Talk.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık ben yokum.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Rest dinliyorum. Haydi bakalım.
1: Radyo Rest.

0: Sen var ya sen dostum, sen beni daha çok...
1: Bir makam olamaz hiçbir fıtratta. Çünkü tohum olmazsa dal da olmaz, yeşil de hayatta. Benimle ilgili varsa pişmanlıkların, bana ayıramadığın zamanlarla ilgili, az biraz buruksan üzülme. Gör babam, aktı gitti geçti zaman. Seni tutuklamak isterdim kendini özlettiğin her andan, her aydan, her yıldan. Hüküm giysen çıkamazdın mahpustan. Yaksan, yıksan, gece gündüz tokat atsan ne olur? Her şeye rağmen gözümün önünde olsan, yaşandığını

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'te.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

dilimde, yaşama sevincimi alsa da elinde. Bilsem ki huzur vermez bana kabrimde, yine de severim zalim olsa da, yine de severim.

Kalbim seni istiyorsa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım. Uçurumun kenarına getirdin ömrümü. Harabeye döndürdün garip gönlümü. Harabeye döndürdün.